Burya indirimbo wamaze kuyimenya tugiye kuyiririmba yose guhera ku ntango mbere twifashishije umuziki. Iyi ndirimbo kandi bandanye kutunezera.